0: Ve yılın her gibi.
1: Kulla kad havşa meden avet eliye Pelle ve yek bi yekin vek bi nateye Carnaş bende gayet az nizan